0: 恭喜元帅，恭喜元帅，恭喜元帅！来，干杯！
1: 来来来，
2: 坐坐坐，元帅，今天大喜的日子啊！
0: 程元爷，
2: 来来来，
0: 对呀，程爷爷，
2: 喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶，